Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor.
1: 95.5
0: Delikanlı Radyo.
2: Delikanlı Radyo.
1: Tarsus FM.

Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Ders Efendim 95.5.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Edrin Mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka, Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığınca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
3: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servis.

0: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
0: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
2: Demirler Otomotiv Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854 Batuhan Bozok.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
6: Sısla bomba bomba. Sısla bomba bomba. Şımarık. Şımarık.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Edrin Mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
1: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarımızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nereks Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nereks Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nereks Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nereks Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nereks Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648-0923 0535-203-2227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
1: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

söylediğim değerimi anlamadın. Beni sensiz bıraktın, bakışlarını özledim. Kafayı yemiştim, sana inanmıştım. Bana bu durumu yaşatan

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
3: Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir. Telefon 0530 337 7156. 0530 337 7156. Demirler Otomotiv. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Eski Ankara Yolu üzeri, Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685. 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5.
2: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz başlıyor.
3: BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres, Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.

Sevsen gidemezdin. Sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın. Seven de yapmaz. Git, git bu ateşte beni. Kül etmez, yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız.

0: Hadi daha çabuk, daha acele. Koş başka kollara koş. Güle güle. Sen de, sen de unutursun adımı bile. Biz ne vefasızlar görmüş adamız. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Biz ne ihanetler görmüş adamız.
1: Sen de işte

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
0: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
1: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
1: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 9245. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
6: Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus FM 95.5.

0: ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda bir tokat atıp
1: 95.5 Tarsus efendim.
0: O da değmez sana.

0: plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

0: Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.
0: BS Doğalgaz ve Klima, dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Uygun fiyat ve hijyen ortamımızla içinize sine sine et alın. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
5: Tarsus FM. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus FM.
6: Hastasıyız dede.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
1: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

bana katlanamazsın. Yıllarca sen bana bağlanamazsın. Benim gözlerimle ağlayamazsın. Sevgilim değilsin, aşkım değilsin.

Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
4: Boş

0: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Günüşüğü Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
0: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
2: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
0: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
3: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5. Turuncu erkek kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı başlıyor. Turuncu erkek kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
8: İçimden bin defa ağlamak geldi.
9: 95.5 Tarsus FM.
8: Çok erken esti. Günlerim şimdi çok slow geçiyor. Terk ettiğin delikanlı çok sigara içiyor. Müslüm Gürses gibi oldum be canım. Ben hareketli şarkı söyleyemiyorum.

0: Efendim merhabalar. Merhabalar. Turuncu Erkek Kuaförü'nün ana sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istek hattı şu dakika itibariyle başladı. Bakalım şarkılarınız gelmiş mi? Efendim 0324-606-0375 WhatsApp numarasından bize isteklerinizi gönderebilirsiniz efendim.
1: WhatsApp istek hattı için bize mesaj atın. 0324-606-0375 0324-606-0375 Tarsus Efendi WhatsApp istek hattı. Sadece sizin için.

En sorulu Tarsus FM 95.5. Efendim, istekleriniz yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben de gelen isteklerle şöyle güzel güzel türkülerinize başlayayım, şarkılarınıza başlayayım, olur mu? Bakalım şöyle. İlk şarkı Musa Eroğlu'ndan gelecek güzel bir türkü, yaz gelir. Bu arada sabah saat 10 ve pardon 8 ve 10 arası bir bağlantı sorunu yaşadım. Dedim ki aman bugün de yapmayayım, yayın boş ver dedim ama bir baktım bağlantı oldu. Dedim ki şimdi benim canım ciğerim, arkadaşlarım, dostlarım bekler. Öyle de vefalıyımdır. Helal olsun bana. Kendimi övmesem beni kim övecek bilmiyorum ama. Efendim, Musa Eroğlu yaz gelir diyecek. Bu türküyü bizden bakalım kim istemiş. Şarkıyı da hazırladım bu arada. Efendim, bu şarkı Bilal Kılıç isteğidir. Bilal Kılıç, iyi günler, hayırlı mesailer. Musa Eroğlu'ndan yaz gelir türküsünü türkü seven can dostlara gelsin, yayınlarsanız şimdiden teşekkür ederim demiş. Rica ediyorum efendim. Ben de şarkınızı, türkünüzü gönderiyorum. Musa Eroğlu, yaz gelir.

0: Tarsus FM 95.5. İncitirler de cahilim bensin. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Yahya Çimen'in isteğidir. İbrahim Tatlıses'ten Mutlu Ol Yeter isimli şarkı gelecek.

0: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı, Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
1: Ve Koray Avcı, sen diyecek. Bakalım, evin genç ayın isteğidir. Ömür Yufka'dan sana günaydınlar demiş Bülent abi. Evin ve Cüneyt'in isteğidir. Şener kardeşim için Koray Avcı'dan Sen şarkısını yayınlarsan çok sevinirim. Cüneyt abime gelsin, Özlem ablama gelsin, canımdan çok sevdiğim kardeşim Şener'e gelsin, onu çok seviyorum, lütfen söyle demiş. Tabii ki. Ayrıca Cüneyt, günaydın Bülent abi. Evin bacımın seçmiş olduğu şarkıyı Şener kardeşime benden gönder demiş. Onu çok seviyorum demiş. Koray Avcı'dan gönderiyorum Sen.

0: Turuncu Erkek Kuaförü. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Koca Reis Kemal'in dün doğum günüymüş. Rabbim öncelikle sağlık sıhhat versin, hayırlı uzun ömürler versin. Güzel yaşlanmalar, hayırlı yaşlanmalar nasip etsin. Yeni yaşın mutlu, huzurlu olsun inşallah ailenle, sevdiklerinle birlikte. Koca Reis Kemal, bu türkü sana gelecek. İsmail Türüt'ten Adam Var.

Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Randevu telefon 0537 380 1008.

İçimizde Allah'tan bir Hamza var böyle mutlu. Hamza senin neşen olayım, iyi ki varsın. Böyle içimizi kıyan şarkıların arasında böyle şıkır şıkır şarkı bir sen istiyorum. Dediğim gibi neşen olayım senin. Bir daha dünyaya gelirsem Hamza olarak geleceğim. Maral, burası neresi?

0: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz birlikteliğimize. Funda Arar ikimiz diyecek. Turgut'eyiz, bu şarkı senin isteğindir. Funda Arar'dan göndereceğim ikimiz. Aldım mesajı.

0: 0537 380 1008.
1: Unutma, unutma, ayrılmış olsak da.
2: Ve Hakan Altun, sen hep var olacaksın. Bu şarkı kankam Hatice'me gelecek ve Hatice Tekstil ekibine gelsin, Kübra'ya gelsin, Zümrüt Gözlüm'e,
1: unutma, ayrılmış,
2: ve İbrahim Küpeli için gelsin. Bir de benim için gelsin. Hakan Altun seslendiriyor. Sen hep var olacaksın.

Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0

0: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
1: Selda ablanın isteğidir Ali Kınık'tan Çal Kemancı.

0: Turuncu Erkek Kuaförü. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Müslüm Gürses, seni yazdım diyecek. Aysun abla, bu şarkı sana ve arkadaşlarına gelecek.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.

0: Kullara hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Uygun fiyat ve hijyen ortamımızla içinize sine sine et alın. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Tekrardan merhabalar efendim. Alınmış inşaatına sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istek hattı bir saatlik bölümüyle başladı. Bakalım şöyle. Nilüfer'den bir şarkı istenmiş. Kim? Abi kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Kendim için Nilüfer'den Son Arzum isimli şarkı istiyorum demiş. Hatice, gönderiyorum şarkını.

0: 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Alınmış İnşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Ve Derya Bedavacı affet diyecek. Bakalım şöyle. Günaydın, iyi yayınlar dilerim Bülent abicim. Ben Buse Elif Bulut. Sevgili canım babam Muhammed Bulut'a Derya Bedavacı'dan Affet isimli şarkıyı yayınlarsan çok sevinirim. Onu çok seviyorum babamı demiş, gönderiyorum.

İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Buradan Ankor'la devam edeceğiz. Ben sarhoş oldum diyecek bakalım. Eda ve arkadaşlarına gelsin demiş Emircan. Gönderiyorum.

0: 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Ve Müslüm Gürses şarkısı "Her şey boş, anlamsız" diyecek. Bu şarkıyı İrem istiyor. Müslüm Gürses'ten gönderiyorum İrem. Hava sana da gelsin.

0: 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz.
1: Efendim Aydil G'den dinleteceğim. Sorma ne haldeyim diyecek. Soner Bolat bu şarkı sana gelecek.

0: alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Alınmış İnşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
3: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tertüs FM 95.5.
5: Alınmış inşaatın ana sponsorluğunda hazırlanan programımıza devam ediyoruz. İhtiyacı var. Bakalım bu şarkı kime gelecek? Zeynep, Tuğçe ve Büşra için gelecek. Tuğçe'den Zeki'ye gidecek bu şarkı.

0: her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus, 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Ve sevdiğim o şarkı, Orhan Ölmez Seni Seviyorum diyecek. Efendim bakalım şöyle, bugün Mehmet Duvaracı, kolay gelsin kardeşim, nasılsın demiş, teşekkür ediyorum. Biricik kızım Ela Nur, bir şarkı gönder, onun bugün doğum günü demiş, mutlu yıllar olsun. Sağlık, sıhhat, afiyetle, güzel yılları olsun, huzurlu. Rabbim bahtını, yollarını güzel eylesin. Rabbim acısını göstermesin. İyi ki doğmuş. Rabbim size ve sevdiklerinize bağışlasın inşallah diyerekten. Ela Nur için Orhan Ölmez'den göndereceğim. Seni seviyorum.

1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Alınmış İnşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

0: Enver Yılmaz.
1: Bakalım mahpushane ne diyecek. Bu arada Simiç Abdullah günaydın demiş. Günaydın canım benim, hoş geldin. Veteriner Hekim Durmuş Efendi günaydın. Yıldız abla günaydın. Bakalım. Ben Denizli'den Beytullah, Tansu Aliye Fakı'da bulunan abim Süleyman Mısırlı'ya bu şarkıyı gönderiyorum demiş. Buyursunlar.

0: Seni sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir. Dar gelir.
1: İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Eski tadım. Ve Aycan Öner eski tadım yok artık diyecek. Bu şarkı Meral abla, İlkay abi sana gelecek. Yıldız abla göndere göndere bu şarkı mı bana geldi demiş. Yo sana az önceki şarkıyı göndermedim, günaydın demişsin dedim. Ama bu şarkıyı göndereyim Aycan Öner'den. Eski tadım yok artık.

1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Hayır, Alican Usta mimoza çiçeğini istiyorum demiş, hazırladım. Ondan sonra Zerrin Özer olsun demiş, dünya tatlısı. Canımın içine bir karar ver de ben de böyle maymun durumuna düşmeyeyim şurada. Günaydın Bülent'in bal böceğim demiş, teşekkür ediyorum. Tüm ekibine selam olsun. Zerrin Özer'den istiyorum, dünya tatlısı demiş. Ben de göndereceğim. Bu şarkıyla programımızı nokta alacağız. Bakalım. Efendim, ismini sayamadığım birçok kişiye gelsin, olur mu? Hadi programı nokta alıyorum ben. Yarın saat 8'de buluşmak üzere. Selametle kalın.

0: Saat 12. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Alınmış inşaat katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı sona erdi. Programımıza göstermiş oldukları katkıdan dolayı alınmış inşaatın değerli sahiplerine ve tüm yöneticilerine teşekkürler. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat, yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide, toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide, adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 9245. Can Bolat Fide, bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
4: Sonkaya Seramik ve Yapı Market, İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi, Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. telefon 0539 645 27 59. Songkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Songkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18. 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
3: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
2: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç üretiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv. Motivo.

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Uygun fiyat ve hijyen ortamımızla içinize sine sine et alın. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
5: Bu toprağın türküleri.
3: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: toprağın türküleri.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Hastasıyız dede.
1: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi, Tarsus'ta eğitimde bir numara. Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
3: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Eski Ankara Yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54. Batuhan Bozok.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdiki bariye.

Arabesk'in kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabesk'in kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi güllü.

Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: TRNet fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Ersus FM 95.5.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
3: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Bosch Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi.

0: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
1: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 9245. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5.
6: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
6: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Git benim için.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklam.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
3: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
0: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
2: Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Son Kaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr. Farkınız olsun.
0: Tersus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

Murat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.

0: verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
1: El alem dinlemese de alem, alem dinliyor.
0: 95.5
1: Delikanlı Radyo.
2: Delikanlı Radyo.

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını, telefon 0532 223 4698. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran, yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
4: Çok
0: Kurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemal Paşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Güllü.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
1: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
0: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığınca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67. 0553 367 02 67. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir. Telefon 0530 337 7156. 0530 337 7156. Demirler Otomotiv. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak doğalgaz ve dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
5: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
4: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854 Batuhan Bozok.
5: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
6: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalı Oğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
9: Tarsus FM 95.5.
10: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
11: Bu toprağın türküleri.
12: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.
3: Tarsus'ta Tarsus Efendi dinlenir.

0: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
3: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde. Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri: Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Keklik Oto. Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres: Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon: 0530 385 9685. 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemal Paşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon: 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Esteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
3: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
2: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.
1: Sevmek çok zormuş. Sevmemek çok zor. Sevilmemek çok zor.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
1: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle
3: sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
2: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
8: Bu toprağın türküleri.
3: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Tersus FM 95.5.

0: Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edya Kreş ve Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres: Tarsus Öğretmenler Mahallesi, 2910 Sokak, numara 20, Eski Cezaevi Yanı. Instagram @ediyakids.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres: Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0530 0532-223-4698. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Tohuma yön veren Can Bolat Fide, toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide, adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535-226-9245. Can Bolat Fide, bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Sokak numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 0541-497-3922. Sedat Tuafiye.
2: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536-948-4737.
1: Humusçu Hakan. Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres: Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85. 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir. Telefon 0530 337 7156. 0530 337 7156. Demirler Otomotiv. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında Mersin Taşucu'nda Benzitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
3: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
7: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. En baba şarkılar, en baba radyoda.
3: El alem dinlemese de alem dinliyor.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemal Paşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de.

0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Evet. Ben ve birbirinden değerli saz üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise, Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humus çoğakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
3: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648-0923 0535-203-223-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203-203 yönetiminde hizmetinizde.
1: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5.
8: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
7: Tarsus Efendi Müslümcü.
8: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, güzel alkışlarınıza, şahsıma beslediğiniz güzel duygulara çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet.
1: Bu radyo yüksek sesle dinlenir.
0: Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
2: Tarsus Efendi, Müslümcü.
0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurken. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

0: Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi'nin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide, toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide, adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

Allah'ım. English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: El alemin değil.
1: Tahsus efendim, reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056, 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
4: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
1: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
3: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
5: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
3: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85. 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
6: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
8: El alemin değil, her alemin radyosu.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar.
1: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edya Kreş ve Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi, 2910 Sokak, numara 20, Eski Cezaevi Yanı. Instagram @ediyakids.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı Emin Ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: 95.5.

Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
0: ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
3: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
7: Bu radyo yüksek sesle dinlenir.

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar.

yeminleri tutup, bütün dertlerimi unutup, sanki yeniden doğmuştum. O sarılmanı, o sıcaklığını, anne şefkatinden sonra sende bulmuştum. Ve işte o an sanki yeniden doğmuştum. Senden başkasına bakmıyor, ellerinden başka eli tutmuyor. Ve seni görmeyince sanki yaşamıyorum. Biliyorum inanmayacaksın. Etkin yine saçmalamış, yazmış bir şeyler diyeceksin. Ne yapayım? Kaderim bu benim. Kıymetini bilemedim. Senden son bir şey, son bir iyilik istedim. Senden başkasını sevmeyen ve seni unutamayan şu kalbime

bir gün aldatır. Ellerin olup da seni ağlatır. Mektuba yazılan bir iki satır çok şeyler anlatır.

anlatır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler. Çok şeyi anlatır sevenler için. Acıyla tükenir aylar mevsimler. Bir aşk anlatır eski resimler. Bir masal gibidir bazen isimler.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.

ver boş ver. Ne derlerse desinler. Saklama sen de bunu, söyle bilsinler. İsterse bizi vurur.

Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin. Başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz.

çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

0: dinliyorsunuz efendim. 95.5.
1: Ne vefasız bir kalbin var. Kırmadığın dal kalmadı. Yerden yere vura vura, yerden yere vura vura, bedenimde can kalmadı. Senin olsun yalan dünya, ölme yaşa doya doya. Gücüm yok mutlu olmaya, bende hiç heves kalmadı. Bende cesaret kalmadı.

bende cesaret kalmadı. Senin olsun yalan dünya, ölme yaşa doya doya. Gücüm yok mutlu olmaya, bende hiç heves kalmadı. Bende, bende

Vakit gittikçe yaklaşıyor. İçimde dinmeyen arzularım var. Vakit gittikçe yaklaşıyor. İçimde dinmeyen arzularım.

Her günü yalnız karşılamaktan, her geceyi yalnız kucaklamaktan bıktım. Hayatımın en güzel anı evcilik, onu bile çocukluğumda bıraktım. Uzaktan baktım. Hani ben çok şey olacaktım, hani ben her şey olacaktım. Kim derdi ki var olan her şeyimle bir gün yalnız kalacak, hayatın filmlerdeki gibi olmadığını çok acı anlayacaktım. Gecem çıkmaz sabaha, hasret kaldım, hasret kaldım günaha.

Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar.

bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Burası Tarsus. Plakası 33,5, frekansı 95,5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

ne zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Hep bizi içiyorum.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş, sen hakkını helal.

Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288.